Kaşa Eşil Kalıp Turan'a. That we living in, gotta keep it so far, can't be giving in. Müzik'e bağlanan iyi.